0: Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyon. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 01 13.
1: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

sebebini bilemediğim ve senin yüzünden olan bu ayrılığın hesabını sadece Yaradan'a vereceksin. Yaptıkların, yaptırdıkların ve yaşattıkların için.

0: Saçın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyon. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 01 13.
1: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

Sana neden canım diyorum biliyor musun? Çünkü canım demek canımdan öte can demek. Hey benim canımdan öte canım. Kurban olurum sana. Öl dedim de ölmedik mi yolların? Bir parça canım kalmış.

0: Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimizle yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyon. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 01 13.
1: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: Kafa.com reklamları sunar.
1: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç nar piliçten alınır.
1: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimizde vardır.
1: Nar piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
1: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep görüyorum.

0: söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 62 41.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
1: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya. Hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524. Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, kürek, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Ay Deniz Temizlik.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
0: Kozlu Aziziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 90 13. 0543 430 90 13.
0: Kahveci Elektrik.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
5: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.
1: Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyon. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

0: Fox77.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto

0: Laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: anlamı hem
1: Radyo General 98.7
0: oluverdin gördüm.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: Metro.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli İşçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Su'da polis karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
5: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: çekiniyorsun Fehmi?
1: Kimseden çekinmiyorum.
0: Sen ve benden çekinmiyorsun zaten. Mahalleye, arkadaşlarına, herkese karşı kendini sorumlu görüyorsun. Ama iş bana gelince...
1: İş sana gelince...

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: Of67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye.

0: aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyon. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 01 13.
1: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.
0: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya. Hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
3: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Granit mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 62 41.
1: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
2: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
1: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
2: Tavuk dönerimiz de vardır.
1: Nar Piliç Yalçın Usta.
2: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
1: 0533 500 0554 0533 500 0554.
2: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Sekiz nokta yedi.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

Eğer o an konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçek.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuksu'da polis karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 15 24. Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınav sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

kadar kolay mı sevdim seni? Bu kadar kolay mı alıştım sana? Ben seni ölümüne severken bu kadar kolay mı bitirdin beni? Gözünü kırpmadan öldürdün.

0: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını, hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden

Efendim, Emekçinin başkenti Karaelmas Diyarı, Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese sımsıcak duygularımızla sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz. Bir Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 22 Ağustos 2026 Cumartesi. Tüm dinleyicilerimize mutlu, sağlıklı, huzurlu bir gün ve mutlu, huzurlu bir hafta sonu geçirmesini, sağlıklı bir hafta sonu geçirmesini temenni ederek programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz. Herkese günaydın efendim, hoş geldiniz.

geldiniz, sefalar getirdiniz. 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel programımıza da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Kahvaltı çeşitleri çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, doğum günü ve nişan, ayrıca tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyor. 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Alo, paket 0552 134 07 67, adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi Üstü 2. TOKİ blokları altında kalıyor. 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel program sürüyor. Herkese günaydın, hoş geldiniz. Birazdan mesajlarınıza, isteklerinize yer vermeye başlayacağız efendim.

dinleyicimiz Efsane 67 meşhur ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel programımız sürüyor. Herkese günaydın, hoş geldiniz diyelim. Yine 13'e kadar sizler birlikteyiz. Yine sizden gelenleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, İsrail Türkiye ile savaşa girmek için elinden gelen her şeyi yapmış, yapılan kışkırtmayı ABD açıkladı. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Türkiye saldırısıyla Türkiye'yi askeri karşılık vermeye kışkırtmış olduğunu açıkladı. Türk savaş uçaklarının havalanması

son anda önlendi demiş sevgili dinleyicimiz. Değerli arkadaşlar, program devam ediyor. 0372 606 0606 isteklerinizi ve mesajlarınızı ulaştırmaya başladınız bile bizlere.

Meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel programımız devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, ne ararsanız efendim. Doğum günü nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı efendim, hemen şöyle bakalım. Alo paket 0552 134 07 67. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Adres Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. Toki konutları altında kalmakta. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel program şimdi de Alişan'la sürüyor. Kundurama kum doldu. Manevi kızım Emel Topal her gün olduğu gibi bizlerle birlikte İzmir'den. Selam olsun İzmir'e, sevgi ve selamlar gönderelim. Fonkini Gülay Hanım günaydın mesajını iletmiş, bizlerle birlikte günaydın diyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz Yaşar Usta, Bayram Usta, Bay Kemal Hakan Usta. Özlem Hanım Bursa'dan günaydın mesajını iletmiş, herkese günaydın efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Muzaffer Yahşi abimiz günaydın mesajını iletmiş, Erhan Bahadır kardeşim günaydın demiş, herkese günaydın. Alişan şimdi radyolarınızda, kundurama kum doldu.

geçim. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Herkese günaydın efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mimoza Oral yengemize de buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Bern Oral yengemize, Yalçın Oral abimize, Terzi Hüseyin Sarı abimiz, Celal Usta'ya Terzi Hadi Hanım, Ayşe Akay ablamıza, mahallemizden tüm Akay ailesine Ahmet ve Nevin Özdemir çifti İrem kızımıza sevgi ve selamlarımızı da ulaştırmış oluyoruz efendim. 0372 606 0606'dan mesaj ve istekleriniz ulaşıyor bizlere. 13'e kadar buradayız sevgili arkadaşlar. Efendim, tedavisi de aşısı da yok. 2000'den fazla kişiyi hayattan koparan salgın hızla yayılıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan nadir Bunduguwa türü Ebola virüsü 3 ayda 2000'den fazla can alarak ülke tarihinin en hızlı ve en ölümcül salgınına dönüştü. Vakaların teşhisindeki gecikmeler, yanlış test kitleri ve toplumsal inkar virüsün yayılmasını körüklerken henüz onaylanmamış bir aşı veya tedavisinin bulunmaması felaketin boyutunu artırıyor. Dünya Sağlık Örgütü küresel çaptaki en ağır bilançolu salgın riskine karşı alarm verdi. Bir kez daha tekrarlıyorum. Dünya Sağlık Örgütü'ne hayatta güvenmiyorum. Her şeyin başı onların, her şey onların başının altından kalkıyor, çıkıyor sevgili dinleyicilerimiz. Mantıklı düşünmek lazım. İlaç satmak için 50 tane takla atıyorlar sevgili dinleyicilerimiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel program sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, kahvaltı çeşitleri çorbalar, toz tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, ayrıca kahve, çay, doğum günü, nişan, tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. Toki konutları altında sizleri beklemekte. Alo Paket ayrıca ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Alo Paket 0552 134 0767, sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. Şimdi de Türkan Hazal radyolarınızda birazdan sizin seçtiklerinize yer vermeye başlayacağız.

Sağlık Programı devam ediyor. 0372-606-0606. Şimdi sizin seçtiklerinizle sürecek yayınımız. Erhan Bahadır kardeşim demiş ki, günaydın Cengiz abim, hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyorum. İzel'den Bebek şarkısını tüm General Radyo dinleyicilerine armağan ediyorum. Teşekkürler abim demiş. Hemen gönderelim İzel yorumuyla. Bebek geliyor efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel program sürüyor. Kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, maşallah, ekmek arası köfte, kahve, çay, daha ne olsun. Doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı. Erkan kardeşime de buradan ve değerli eşine de, Sevgi Hanım'a da sevgi ve selamlar gönderelim. Adres Üzülmez Sanayi Sitesi, Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri, 2. TOKİ konutları altında sizleri bekliyoruz. Alo Paket Ev ve İş Yerlerine servisimiz vardır. 0552 134 07 67. Efendim, Erkan Bey, Erkan kardeşimin bir isteği var. Çok sevdiğim eşim için çoğu gitti, azı kaldı diyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi lahmacun sarayı ailesine de gidiyor bu güzel eser sevgili arkadaşlar.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. Evet, Hasan Terzi her gün olduğu gibi Hasan'ımızla birlikteyiz. Hasan'ımız, Hasan Terzi kardeşim bizim programımızla mutlu oluyor, huzur buluyormuş. Bakalım bugünkü röportajda neler söylemiş.
1: Bugün yine Hasan'ımızla birlikteyiz. Hasan Terzi, Hasan, bugün neler yapıyorsun? Günaydın Hasan.
2: Günaydın Cengiz abicim.
1: Bugün şimdi önce şöyle, dinleyicilerimiz seni merak ediyor, kim bu Hasan diyorlar.
2: Evet.
1: Hasan psikiyatri tedavisi gören ama düzelen, özellikle bizim radyoyu ve bizim programı dinledikten sonra. Buyur Hasan, neler söyleyeceksin?
2: Şimdi Cengiz abicim, ben tıp fakültesinde tedavi gördüm. Doktorlarımız Levent Atik, Nurhan Atasoy, Özgür Sanayici doktorumuz var. Profesör doktorlarımız.
1: Profesör
2: psikiyatri uzmanları bunlar. Yani bunlar ilaç verdiler bana. Tepakin Ket diye ilacı kullanıyorum.
1: Tamam.
2: Ama şu anda Cengiz abi, sen Cengiz abiyle muhabbet ettikten sonra psikiyatri doktoru gibi Cengiz abim. Beni yani biraz düzene girdim yani. Rahatladım yani. Ben de,
1: böyle röportaj yapınca rahatlıyor musun?
2: Rahatlıyorum.
1: Değil mi?
2: Rahatlıyorum Cengiz abicim.
1: Yani radyoda sesini duyunca, evet, Kazım Bey bir şey söyledi.
3: Psikolojim düzeldi.
2: Psikolojim düzeldi. Biz dizerken radyoda Cengiz abim
3: tedavi ihtiyacın kalmıyor.
2: Yani, bu sebeple tedavi bir ihtiyacım kalmıyor. Cengiz abim, Çağlayan abime gidiyorum.
1: Estağfurullah.
2: Psikiyatri doktoru gibi.
1: Estağfurullah.
2: Yani beni dinliyor, şey yapıyor, bana yardımcı oluyor.
1: Şu kelim merhemi olsa kendi başına sürer derdim.
2: Doğru, doğru.
1: Yani biz de elimizden geleni yapıyoruz aslında.
2: Doğru Cengiz abicim.
1: Mesela neler yapıyorsun, şey mi, sana teşhis olarak ne koydular?
2: Bana bipolar bozukluğu koydular.
1: Bipolar bozukluğu.
2: Ayda bir iğnem var. Kültür şeyde, sağlık kültür merkezinde iğne oluyorum ayda.
1: Evet, evet.
2: Abilif tipi iğne oluyorum.
1: Hı hı.
2: Her ay gidiyorum, iğne
1: oluyorum. Ne zaman başladı bu Hasan?
2: Bu benim ilk birkaç sene oluyor. Abi. Hiç iki sene olarak bilmiyorum da. Sene oluyor.
1: Kafayı mı taktın bir şey?
2: Kafaya taktım bir şey. Kafaya taktım, meydana geliyor.
1: He.
2: Ondan sonra böyle ufak bir şeyi canlandırıyorum ben. Bir olmuş gibi gözüküyorum.
1: Olmuş abi. Gibi canlandırıyorum.
2: Olmuş gibi canlandırıyorum Cengiz abicim.
1: Evet, hiçbir şey canlandırma inşallah.
2: İnşallah.
1: Bizim tedavilerimiz.
2: Ama bir de senin dediğin gibi bu güvercin de ben çok etki yapıyor. Güvercin, martı, onlara ilgileniyorum. Herkes
1: onlara
2: beni görüyor.
1: Her sabah. Güvercinlere, martılara,
2: evet,
1: kedilere,
2: köpeklere. Akşam 12'de yatıyorum, sabah 4'te kalkıyorum, sabah namazı. Yani çöp kontrolü, ekmek, yanında anasını
1: diye. Ekmekleri topluyorsun ve
2: hayvanlara
1: dağıtıyorsun. Evet, evet. Hasan'ın böyle de bir özelliği var. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. İnşallah sevgili Hasan, Rabbim seni her türlü kötülükten, beladan korur.
2: Çok
1: güzel insansın yani, kalbin güzel insan. Hayvan severlere, hayvanlarla ilgili vatandaşlara ne söyleyeceksin?
2: Yani onlar da benim gibi hayvanları sevsinler, hor bakmasınlar Cengiz abicim. Hayvan diyeti geçme, onların yani yüzü hürmetine belki dünya ayakta duruyor. Yani onun için ben bu hayvanı çok seviyorum. Yani insanlara da güveniyorum da, yani hayvanlar daha canlı yani.
0: Evet, Hasan Terzi kardeşimizin bugünkü röportajı da böyleydi. Abim kolay gelsin. Ümit Kaynar demiş ki, hayırlı sabahlar, hayırlı hafta sonları. Belki günlerdir, belki aylardır yazamıyorum ama aklıma gelmişken halatır sormak istedim. İlk iki iş atmama rağmen hiçbir şey yolunda gitmiyor abi. Nasıl olacak bu iş? Rabbim yardım etsin benim gibi çalışanlara demiş Ümit Kaynar kardeşim. Tabii ki Allah kolaylık versin diyelim. O zaman Nalan'dan güzel bir şarkı, Hasan Terzi'ye ve sevdiklerine armağan oluyor efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız programımız devam ediyor. Kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında sizle bekliyor. Alo Paket sevgili dinleyicilerimiz, ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. 0552 134 07 67. Afiyet olsun efendim. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel program Candan Erçetin'le sürüyor. Bursa'dan Özlem Hanım istemiş bizden. Biz de ulaştıracağız. Ümit Kaynar duyurunu duyamadım abim demiş. Hemen bir kez daha okuyayım. Abim kolay gelsin. Hayırlı sabahlar, hayırlı hafta sonları. Belki günlerdir, belki aylardır yazamıyorum ama aklıma gelmişken hal hatır sormak istedim. İki iş atmama rağmen hiçbir şey yolunda gitmiyor abi. Nasıl olacak bu iş? Rabbim yardım etsin benim gibi çalışanlara. Ümit Kaynar demiş. Benim hayattaki en büyük amacım ailemin mutlu olması, çabam bu abim. Ümit Kaynar, saygılar, Allah kolaylık versin, yetişemedim duyuruna Cengiz abim demiş. Bir kez daha okumuş olduk sevgili arkadaşlar. O zaman Özlem Hanım'ın isteğine yer verelim. Bu arada Nadiye Yazıcı, Nadiye Hanım da bizimle birlikte, ona da sevgiler. Unut Sevme Beni Candan Erçetin geliyor.

devam edin. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz sevgili arkadaşlar. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizlere kulak veren tüm Radyo General dostlarına bir kez daha sevgi ve selamlarımızı ulaştıralım sevgili dinleyicilerimiz. Burası Radyo General 98.7 sevgili arkadaşlar. Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı için hazırladığımız özel program Ege ile sürüyor. Yaşar Usta ve Bayram Usta Ege'den Yaz Aşkım şarkısını istemişler. Tüm Radyo General dinleyicileri adına biz de ulaştıralım.

Dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı'nda neler var? Mesela fırın, sütlaç, muhteşem sabah kahvaltısı, efendim kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et dürüm, kebap çeşitleri, efendim ayrıca ekmek arası, köfte, kahve, çay, doğum günü nişan ve tüm organizasyonlarınız için sizleri bekliyor. Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı, adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet veriyor. Ayrıca ev ve iş yerlerine servisimiz, paket servisimiz vardır. Alo paket 0552 134 0767, sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, program devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktaracağız ama önce güzel bir hareketli eserimiz geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, evet programımız devam ediyor. Hemen şöyle bakalım, Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı için hazırladığımız özel program Ferman Toprak'la sürüyor. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum, çok güzel bir eser. Erkan kardeşimizden, Erkan Bey'den tüm Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı personeline armağan oluyor efendim.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmadan...

0: verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyon. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 01 13. Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
4: Baksana camdan, elektrikler var mı?
3: Her yerin ışıkları yanıyor.
4: Sigortalara baksana hayatım.
3: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
4: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
3: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
4: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
5: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
4: Kendi ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
5: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
4: Telefonu 0543 430 90 13 0543 430 90 13.
5: Kahveci Elektrik.

Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebap da usta.

0: Balığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
2: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, hayırlı programlar, iyi yayınlar abilerin güzeli demişler. İbrahim Tatlıses'ten Benim Hayatım. Ramazan Derebaşı kardeşim istemiş. Seslendirirsen sevinirim güzel insan. Bu parça başta Bacanaklar Hakan Tabak'a, Şaban Ebleme'ye, Musa Kaya'ya, oğullarım Berat Bedirhan Derebaşı'na, Recep Emirhan Derebaşı'na, tüm gönül dostlarıma ve siz değerli Genel FM ailesine gelsin güzel abim benim demiş. Ramazan Derebaşı kardeşimiz istemiş. Merhaba Cengiz Bey, hayırlı yayınlar. Şu anda İstanbul'dan misafirlerim var. Komşum var, birlikte çay içiyoruz. Çay var mı, çay çalar mısın? Allah'a emanet ol, kolay gelsin demiş. Remziye Doğanay, Aslan Bey'e de, Aslan Doğanay'a da Amasya Merzifon selam olsun, sevgilerimizi gönderelim. Günaydın Cengiz abi, sıradaki şarkıyı eşim Onur'a, çok sevdiğim Yeter ablama, bir de size Hülya ablacığıma gelsin. Cengiz abi, Zara'dan Değme Felek, bu şarkıyı Yeter ablama ve size armağan ediyorum demiş. Gülün Coşkun, Gülün Hanım istemiş. Nadiye Yazıcı, Nadiye Hanım her gün olduğu gibi bizlerle birlikte. Günaydın Zonguldak Genel FM ailesi ve Cengiz Bey. Ahmet Karaca, Oy Dağlar şarkısını istiyorum, teşekkür ediyorum demiş. Cengiz Bey, seni pazar yerinde arkadaşlarla dinliyoruz. Senden Aysel Seda'dan, dün gece çok aradım, aradım bulamadım şarkısını, Çöpçüler adlı parçayı istiyorum. Bu parça Terzi Celal Usta'ya gelsin demiş. Sosyete boyacısı Şenol Bey istemiş sevgili dinleyicilerimiz. Program devam ediyor sizin seçtiklerinizle ve tanıtıcı özel programlarımızla. Şimdi İbrahim Tatlıses Benim Hayatım'la geliyor.

0: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606.
1: Zirvenin tek sahibi.

dinlediğimiz programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı da sürdürüyoruz sevgili arkadaşlar. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası köfte, kahve, çay. Doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine servisimiz vardır. Alo paket 0552 134 07 67 sevgili dinleyicilerimiz. Evet, hemen şöyle bakalım, sırayla isteklerinize yer veriyoruz. Remziye Doğan Ay ve Aslan Doğan Ay'a selam olsun diyelim. Evet, Merzifon'dan bizlere kulak veriyorlar. Cengiz Bey hayırlı yayınlar, şu an İstanbul'dan misafirlerim var. Komşumla birlikte çay içiyoruz. Çay var mı, çay çalar mısın? Allah'a emanet ol. Kolay gelsin demişler, ulaştırıyoruz sırayla ve Gizem Kara Sinan Yılmaz geliyor. Çay var mı? Çay.

Sevgili dinleyicilerimiz, program devam ediyor. Şimdi Nadiye Hanım, Nadiye Yazıcı'nın bir isteği vardı. Oy Dağlar Ahmet Karaca yorumuyla geliyor. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz efendim. Tüm mesajlarınızı okuyacağız efendim. Rahat olun. Sıkıntı yapmayın.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Değme Felek Zara yorumuyla geliyor. Gülün Coşkun istemişti bu şarkıyı. Ona da buradan sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım. Birol Çakar, sınıf arkadaşım, Kara Elmaslı Birol Çakar. Sevgi ve selamlar gönderelim sevgili sınıf arkadaşımıza. Cengiz'in bir de ben istekte bulunayım. Mümkünse Dostum Dostum şarkısı Zara'dan ya da sıradaki şarkıyı rica ediyorum. Kimlere armağan ediyorum? Yarın Almanya'ya yolculuk edecek olan Bartın'la arkadaşım, dostum, kardeşim, dün akşam yanındaydım, Şeref Aydın'a, eşi kadın hanıma, kızı İclal'e armağan ediyorum. Onlara kazasız belasız hayırlı yolculuklar diler. Sevgilerimi yolluyorum. Her şey gönüllerince olsun inşallah demiş Birol Çakar kardeşim benim. Selam olsun. Selam kardeşim, kızımın arkadaşı var yanında, ona istek yapalım mı? Kızım İzel, arkadaşı Dilan'a gelsin. Osman Keçeci yine sınıf arkadaşım. Selam olsun diyelim Osman kardeşimize de. Sırayla isteklerinize yer vermeyi sürdürüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de Zara yorumuyla Değme Felek geliyor efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı. Alo paket ev ve iş yerlerine servisimiz vardır. 0552 134 07 67 sevgili dinleyicilerimiz. Adres: Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında sizleri bekliyoruz sevgili arkadaşlar. İstek mesajlarınızı bizlerle paylaşmayı sürdürüyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Rukiye Hanım demiş ki, tüm arkadaşlarım adına, Radyo General adına, moralim iyi değil Cengiz abicim, moralim bozuk. Hasan Usta'ya da armağan olsun. İbrahim Tatlıses, Layık Değilsin eseri dinletir misin abi demiş. Tabii ki dinletelim. Hemen geliyor efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606 sırayla isteklerinize yer vermeyi sürdürüyoruz. Sosyete boyacısı Şenol Bey, pazar yerinde arkadaşlarla dinliyoruz demiş. Tüm pazarcı esnafı arkadaşlarımıza her zaman söylüyorum efendim. Pazarcı esnafı arkadaşlarımıza da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Karda, kışta, soğukta, sıcakta, yağmurda, fırtınada, sabahın en tatlı uykusunda, sabahın dördünde, beşinde erkenden kalkarak tezgah açan o pazarcı emekçilere, o kıymetli insanlara da sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Evet, Terzi Celal Usta'ya da armağan etmiş sosyete boyacısı Şenol Bey. Erhan Köse kardeşim, abim günaydın, mesajlar yoğun Erhan'ım, unutur muyum? Neşe dolu yayınlar, sıradaki şarkı sizlere, Ümit Arıcı abime, tüm beni sevenlere gelsin demiş sevgili Erhan Köse kardeşim. Hayırlı günler efsane 67 personeliyim. İsmim İlknur Çağlayan. Ana, akraba mıyız yoksa? Tuğçe Kandemir'den Dağlar Dağladı Beni şarkısını öncelikle eşim Ömer Çağlayan'a armağan ve sonra patronumuz sevgi Erkan Kaymaz'a, tüm personele armağan ediyorum demişler efendim. Ne güzel, ne güzel. Birazdan gelecek ama önce sosyete boyacısı Şenol Bey'in bir isteği var. Ona yer vereceğiz. Aysel Seda'dan Dün Gece Çok Aradım.

için sordum sordum, bulan yok. Dün gece çok aradım, bir türlü bulamadım. Kör olasıca.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Hemen şöyle bakalım sevgili arkadaşlar. Topuk Remzi Dinler abimize ve tüm dinler ailesine buradan sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar, Meliha teyzemize, Gülfidan Kısa teyzemize, Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abimize, Ahmet Tiryaki kardeşime, Yaşar Usta ve Bayram Usta, Bay Kemal, Özlem Hanım yine bir şarkı istemiş, Rukiye Hanım, Nurgül Hanım, Serpil Hanım, Aycan Hanım, Mesude Hanım, hepsi bizimle birlikte, Emel Kabaçam ablamıza da buradan sevgiler, selamlar. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Fikret Savran Komutanımıza, değerli eşi Nesrin Savran Hanımefendi'ye, diş hekimi Berkay Savran oğluna, oğullarına selam olsun, sevgilerimizi gönderelim. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Servisi doktorlarımızdan ameliyatlarımıza giren doktorumuz, öğretim üyesi Doktor Reha Girgin ve kıymetli eşi Müjde Girgin, Müjde Hanım'a da buradan sevgi ve selamlar göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel program sürüyor. Kim ne istemişti bizden? Hayırlı günler, Efsane 67 personeliyim. İsmim İlknur Çağlayan. Tuğçe Kandemir'den Dağlar Dağladı Beni şarkısını öncelikle eşim Ömer Çağlayan'a armağan ve sonra patronumuz Sevgi ve Erkan Kaymaz'a, tüm personele armağan ediyorum demişler efendim. Biz de gönderiyoruz efendim bu güzel eseri Tuğçe Kandemir yorumuyla. Dağlar dağladı beni, gören ağladı beni.

Dinleyicilerimiz, sizin seçtiklerinizle sürüyor programımız Efsane 67. Meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı'nda kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, efendim çay, doğum günü, nişan, tüm organizasyonlarınızda sizinle olmaya, organizasyonlarımızla sizinle olmaya devam ediyoruz. Adres Çınar Tepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında sizleri beklemekteyiz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı. Alo paket 0552 134 07 67. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır sevgili dinleyicilerimiz. Aycan Hanım demiş ki Cengiz abi iyi yayınlar, yine şiir gibi konuşuyorsun demiş. Ya ne şiiri kızım be. Bırakın bu şeylerine, normal konuşuyoruz işte. Abi demiş İbrahim Erkal'dan Nasıl Sevmiştim şarkısını tüm seven yüreklere armağan ediyorum. Aynı zamanda Aycan Hanım Serpil, Nurgül, Rukiye, Mesude'ye armağan ediyorum. Ve Bursa'dan Özlem ablamıza da gönderiyorum bu şarkıyı demiş. İbrahim Erkal yorumuyla dinleteceğim Nasıl Sevmiştim. İbrahim Erkal rahmetli anıyoruz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, hayat böyle işte, aşk, sevgi, hayat devam ediyor. Nefes aldığımız sürece hayatta umut vardır sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili arkadaşlar, efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı için hazırladığımız özel program devam ediyor sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Cengiz abi, gene ben sıkmak istemiyorum seni. İsmail YK'dan bir şarkı istiyorum, rica etsem. Allah'a emanet, görüşmek dileğiyle. Gülün Coşkun. Gülün, bakalım fırsat bulursak, yani diğer mesajlardan tabii ki ulaştıracağız. Hasan Usta demiş ki, abim iyi yayınlar diliyorum. Onur Şan, iki dağın arasında kalmışam. Yufkacılara, fırıncılara, 67, efsane 67, evet efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi Lahmacun Sarayı çalışanlarına, müşterilerine, tüm radyo general dostlarına armağan ediyorum demiş. Güzel bir Onur Şan yorumu istemiş. Biz de ulaştıracağız. Kıymetli eşim Hülya Hanım'a buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Mimoza Oral yengemiz için de yine güzel bir şarkı gelecek. Ve Onur Şan sizlerle birlikte oluyor efendim. İki dağın arasında kalmışam.

0: programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı da sürdürüyoruz. En güzel eserleri, en güzel şarkıları ve türküleri sizlerle paylaşıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz 0372 606 0606. Haberlere bakalım efendim, neler var neler yok. 3 kardeşin sır ölümünde kahreden detay. Meğer 5. kardeşleri de diyor. Kocaeli Darıca'da 3 kardeşin sahilde cansız bedenlerinin bulunmasıyla başlayan soruşturmada sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Kayıp 4. kardeş deniz dışında sağ bulunup emniyete götürülürken otopside herhangi bir darp veya boğuşma izine rastlanmadı. Türkiye yasa boğan olayın ardından Sakar ailesinin 10 yıl önce İzmir'de bir çocuklarını daha boğulma nedeniyle kaybettiği ortaya çıktı. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 kardeşin cansız bedeninin sahilde bulunması Türkiye'yi yasa boğdu. Kayıp olan 4. kardeşin sağ bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada kahreden bir detay ortaya çıktı. Acılı ailenin yaklaşık 10 yıl önce de bir başka çocuklarının yine boğulma sonucu kaybettiği öğrenildi. Yürekleri dağlayan sır olayla ilgili adli ve kolluk birimlerinin başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor. Cami Mahallesi Şehit Cevher Dudayev Parkı sahilinde Gülşah Şakar 24 yaşında, Muhammed Ali Şakar 17 ve Belinay Şakar 15 yaşında 3 isimli üç kardeşin peş peşe kıyıya vuran cansız bedenlerinin ulaşılması büyük üzüntü yarattı. Efendim, Antalya'da işlediği vahşi cinayet nedeniyle cezaevinde bulunan Medeni Öztaş'ın Ankara'daki 3 cinayet ve 6 öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi olduğu açıklandı. Osmaniye'deki çifte cinayetin şüphelisi de tutuklandı. Seri katil cezaevinden çıktı. Faili meçhuller aydınlatıldı denmiş sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir reklam aramız olacak. Reklamlar sonrası yine kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Bir yerlere ayrılmayın.
1: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.
2: Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyon. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 01 13.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
0: Sevgili Dinleyicilerimiz, reklamlar sonrası buradayız ve programımıza devam ediyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı ailesi komple bizi dinliyor. Müşterilerine de, çalışma arkadaşlarımıza da selam olsun. Abim, mesai arkadaşlarıma şarkı armağan etmek istiyorum. Efsane 67 personeli Selma abla, Semiha abla, ustamız Murat abi, kuryemiz Emirhan'a, tüm arkadaşlarımıza Erik Dalı parçasını armağan ediyoruz demişler. Biz de gönderiyoruz efendim. Yaklaşık 6 yıl önce piyasaya çıktı. Hiçbir şekilde modası geçmedi. Her düğünde mutlaka ama mutlaka Erik Dalı var sevgili dinleyicilerimiz. Biz de dinleyelim bakalım, bir gün belki de bir ayva dalı ya da üzüm dalı gibi bir şarkı da çıkabilir ama şimdilik Erik Dalı ile devam ediyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. Güle Hanım Konkini Güle Hanım'dan tüm Radyo General dostlarına, dinleyicilerine, sevdiklerine, adminlere, hepsine armağan oluyor güzel bir şarkı. Cemilli bu yorumuyla güzel yarim geliyor sevgili dinleyicilerimiz. 0372 606 0606.

dinleyicilerim, nasıl programımız devam ediyor efendim. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe'ye gitmediyseniz en kısa sürede gidin. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe'de tost, hamburger, ayvalık tostu, kumru, sabah kahvaltısı, et sote, tavuk sote, ızgara köfte, ev yemekleri sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında hizmet vermekte. Gülün Coşkun, Gülün Hanım'ın bir isteği vardı. Efendim göndereceğiz. Cengiz abi demiş. Efendim çok sevdiğim eşim Onur'a, sevdiğim Yeter ablama, size Hülya ablama armağan ediyorum demiş. Biz de gönderelim. Güzel bir İsmail YK yorumu geliyor sevgili dinleyicilerimiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor ve şimdi de şöyle bakalım. Evet, Nusret Kukul, Nedim Kukul, Okan Kukul, tüm Kukul ailesine buradan sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım sevgili arkadaşlar. Evet, adminlere buradan selam olsun, sevgilerimizi gönderelim sevgili dinleyicilerimiz. Ve tüm hemen şöyle bakalım kim ne istemişti bizden. Hasan Özdemir, Hasan kardeşim de bizimle birlikte böyle kemençe havaları çalar mısın abi demiş. 21 bin Trabzonlu ara sıra böyle kemençe havası çal abim. Zonguldak'ta 21 bin Trabzonlu var, Giresunlu, Rizeli'yi saymıyorum bile demiş. Evet, doğru söylüyor, kemençe havalarını daha fazla sıklaştırmak gerekiyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi bir Nülüfer ve Kargo yorumu geliyor. Yaşamak ne güzel şey. Tüm yaşam enerjileri üst seviyede olan, hayata pozitif bakan tüm güzel insanlar.

Kültür Eridikidesi ve Lahmacun Sarayı için hazırladığımız özel programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız sevgili dinleyicilerimiz. Kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, doğum günü nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun Sarayı Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında sizleri bekliyor. Alo paket 0552 134 07 67 efendim.

0: alayım, alacağım bir seni.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere de aktarmayı sürdürüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili arkadaşlar, pazar günü programımız yok biliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Hemen şöyle bakalım efendim, özellikle gece saatlerinde Kozlu, Üst Yol ve özellikle Fatih Mahallesi civarında gece 1-2-3'te alkollü kızlar, erkekler araçta, mahallede yüksek sesle müzik açıp vatandaşları rahatsız ediyorlarmış. Onunla ilgili bir bilgi geldi şimdi. Şikayet var. Mahalle olarak şikayet ediyorlar. Bizi dinliyorlarmış. Bizlere yazmışlar. Bağıra bağıra şarkı söylüyorlarmış. Bunlara bir önlem alınmıyor mu? Şöyle alınır. Kozlu Emniyet Teşkilatı'na buradan çağrıda bulunalım. Tüm emniyet birimlerine, tüm kolluk kuvvetlerine sevgili arkadaşlar. Evet, özellikle gece saatlerinde aşırı derecede alkol alarak araçlarda kızlı erkeği, ya alın ne yaparsanız yapın, size kimse bir şey demiyor. Ama toplumu rahatsız edemezsiniz. Öyle bir yetkiniz, lüksünüz yok. Toplumu rahatsız edemezsiniz kardeşim. Ne yapacaksınız, ne halt yiyorsanız yiyin. İstediğiniz haltı yiyebilirsiniz. Kimse size bir şey demiyor. Nasıl olsa siz kendiniz yiyorsunuz. Dolayısıyla başınızı ileride taşa vuracak olan sizsiniz. O bizi bağlamıyor. Ama buna bir çözüm bulunması lazım. Gecenin bir yarısında efendim motor böyle vrrr falan filan. Hasan Özdemir o konuda çok şikayetçi zaten. Fatih sitesinde gecenin bir yarısında motor yarışları, insanları, ya kimse kimseyi rahatsız edemez. Yani senin özgürlüğün benim özgürlüğümü kısıtlıyorsa, zarar veriyorsa, o seninki özgürlük değildir. Belli bir şeye kadar insanların birbirine saygı göstermesi gerekiyor kardeşim. Saygı olacak. Sen gecenin birinde, ikisinde, yarısında insanlar uyuyor, sabah işe gidecekler, bilmem ne. Hadi gitsin gitmesin sonuçta. Ya orada sen müziği dibine kadar açıp ha ha ha ha hi ya. Hayırdır ya? Hayırdır yani. Onun için emniyet teşkilatının bu zibidi bunlar gereksiz. Yani bakın, şimdi yarının Türkiye'sinde bu gençlik mi Türkiye'de önemli bir noktada yer alacak? Bunlar mı yer alacak? Bunlardan tüm gençleri söylemiyorum. Aralarında idealist, hakikatten saygılı, efendi çok güzel gençlerimiz var. Geleceğin Türkiye'sini şekillendirecek olan gençlerimiz var. Ama böyle araç içerisinde ha ha hi bir insanlar, abicim iç, ne halt yiyorsan ye. Ama insanları rahatsız edemezsin. Öyle bir lüksün, öyle bir yetkin yok. Onun için kolluk güçleri gerekli işlemleri yapsınlar. Bir an önce bu tür şeylere biraz daha önem göstersinler. Hani dediğimiz gibi bu tür gençliğin, çünkü bakın, bir insanın kendine faydası yoksa topluma hiç faydası olmaz. Hele ki gelecekte ülkeye asla faydası olmaz. Bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar oksijen israfı. Yani boş tenekeler. Abicim yani eğlenmeyin demiyoruz. Gezmeyin demiyoruz. Dolaşmayın demiyoruz. Ama toplumu rahatsız edemezsiniz. Öyle bir lüksünüz yok. Evet, şimdi bir kemençe daha geliyor. Sonrasında yayınımızı nihayetlendireceğiz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Birazdan yayınımızı nihayetlendireceğiz sevgili arkadaşlar. Ama önce şöyle bir bakalım. Manevi kızım Emel Topal bir şiir yazmış. Güzel bir şiir. Sado için, kıymetli kardeşim Sado için yazmış bu şiiri. Biz de ulaştıracağız sevgili arkadaşlar. Daha doğrusu okumaya çalışacağız. Sonrasında da yayınımızı nihayetlendireceğiz efendim. Sen en güzel rengindin hayatımın, en güzel kırmızısısın. Çünkü aşksın, sevginle yüreğimi yakansın. Ateş olalım, ısıtalım dünyayı. Alev olalım, aydınlatalım sevdaları. En güzel mavisin, çünkü huzursun. İyiliklere giden en güzel yolsun. Deniz olup dertlilere umut olalım. Bulut olup sevdalara yağalım. En güzel yeşilsin, çünkü güvensin, dertlere filiz olup derman verensin. Orman olup sevdalara yuva olalım, çiçek olup dünyayı aşkla boyayalım. En güzel sarısın, çünkü ışıksın, ışığınla üşüyen yürekleri ısıtansın. Güneş olup aydınlatırsın karanlığı, sıcaklığınla sararsın sevdaları. Sen en güzel beyaz, en güzel, en güzel beyaz. Sen kar tanesi, kapatırsın umutsuzluğun üstünü. Kar topu olup neşe olursun herkese. Kardan adam olup umut olursun umudunu yitirenlere. Sen hayatın en güzel renklerisin. Biraz umut, biraz da güvensin. Sen heyecansın, her an yüreğimsin. Sen küçük dünyamın en güzel renklerisin. Manevi kızım Emel Topal'dan çok sevdiği kıymetli kardeşim Sado'ya armağan oldu bu güzel şiir.

yüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Benim çok sevdiğim şiirlerden bir tanesidir. Bu şiirle programımızı noktalayalım efendim.

Aşksız ve paramparçaydı yaşam. Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bitmedi daha, sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Aşk demişti yaşamın bütün ustaları. Aşk ile sevmek bir güzelliği ve dövüşebilmek o güzellik uğruna. İşte yüzünde badem çiçekleri, saçlarında gülen toprak ve ilkbahar. Sen misin seni sevdiğim o kavga? Sen o kavganın güzelliği misin yoksa? Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bin kez budadılar körpe dallarımızı. Bin kez kırdılar, yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Bin kez korkuya boğdular zamanı. Bin kez ölümlediler, yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Geçtiğimiz o ilk nehirlerden beri suyun ayakları olmuştur ayaklarımız. Ellerimiz taşın ve toprağın elleri. Yağmura susamış sabahlarda çoğalırdık. Törenlerde dikilirdik burçlarınıza. Türküler söylerdik hep aynı telden, aynı sesten, aynı yürekten. Dağlara biz verirdik morluğunu. Henüz böyle yağmalanmamıştı gençliğimiz. Ne gün batışı ölümlerin üzüncüne, ne tan atışı doğumların sevincine. Ey bir elinde mezarcılar yaratan, bir elinde ebeler koşturan doğa. Bu seslenişimiz yalnızca sana. Yaşamasına yaşıyoruz ya güzelliğini. Bitmedi daha, sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Saraylar, saltanatlar çöker, kan susar bir gün, zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde, leylaklar da güler. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarın için direnenler. Şiirler doğacak kıvamında yine, duygular yeniden yağacak kıvamda ve yürek imgelerin en ulaşılmaz doruğunda. Ey her şey bitti diyenler, korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler, ne kırlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler, henüz elveda demediler. Bitmedi daha, sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlükte geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna. Şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm Radyo General dostlarına teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz efendim.

Efendim her yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz ardından hayat felsefemiz olan sloganımız geliyor. Başta Zonguldak Valimiz Osman Hacı Bektaşoğlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürümüz Sayın Sinan Ergen, Zonguldak Alay Komutanımız Sayın Barış Çücen, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gökhan Kapağan, Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Sayın Fikret Savran Komutanımız, Emniyet Teşkilatımızın tüm birimlerine, Güvenlik Şube, Asayiş Şube, Olay Yeri İnceleme, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Şube, Siyasi Şube, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik, Bilişim Şube, Hırsızlık Şube, Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele, Balistik Toplum Destekli Polislerimiz, Bomba İmha, Özel Harekat, Yunuslarımız, Bekçilerimiz, Jandarma İstihbarat, Emniyet İstihbarat ve Milli İstihbarat Teşkilatımıza, operasyonlardaki tüm canlarımıza yürekten, gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcıları olsun efendim. Ayağınıza taş değmesin. Bu vatan ve bu bayrak uğruna şehit olmuş isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır.

dostlar, yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz, ardından hayat felsefemiz olan sloganımız geliyor. Neydi efendim o sloganımız? Hayatın her türlü zorluklarına, hayatın her türlü acılarına, pisliklerine, iğrençliklerine, kokuşmuşluklarına, hayatın her türlü haksızlık ve hukuksuzluklarına rağmen sırf hayata kıllık olsun diye inatla gülümsemeye ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Yarın pazar, pazar günü programımız yok. Allah kısmet eder ölmez sağ kalırsak, pazartesi sabahı saat 10'da yine bu frekansta görüşünceye dek yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı asla yok olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

giderim yaşlağlıyam hani. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar hani.

Sayın Çıkasın.

0: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Okul

0: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 60

0: Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80, Zonguldak 0535 428 8067 0535 428 8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik. Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu Yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon

özelliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın.

0: sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
5: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Ağacın kökü Emin Eller'de. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyon. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.
1: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: Sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.
1: Radyo General 98.7

0: reklamları sunar.
1: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Su'da polis karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.
1: Sen Allah'ın...

0: Sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.

0: Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren altın başlıoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozluköy Pazar Yeri Yanı, telefon 0537 440 1686, 0372 266 6241.
1: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
2: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
1: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
2: Tavuk dönerimiz de vardır.
1: Nar Piliç Yalçın Usta.
2: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
1: 0533 500 0554 0533 500 0554.
2: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524. Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 61 67 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebap.

0: Ekin kökü Emin Eller'de. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyon. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.
1: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: bak nasıl gitti. En güzel duygular silindi gitti. Nasıl da sevmiştim bilirsin seni. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana.
1: Esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
2: Baksana camdan, elektrikler var mı?
1: Her yerin ışıkları yanıyor.
2: Sigortalara baksana hayatım.
1: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
2: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
1: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
2: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
1: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
2: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
1: Kozlu Aziye Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
2: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
1: Kahveci Elektrik.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da.

0: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Su'da polis karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067 0535 428 8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
4: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: gecenin. Uyandım birdenbire, hadi dedim yüreğim, gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor beni özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum
1: Radyo General 98.7

Gözyaşımla bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağında. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeciğim, su

0: Nokta.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Seni gördüğüm gün aklımın tıktığı gündü.

0: Radyo General 98.5.
1: Sen nakışta iplik, bakışta kirpik gibi yakıştın gönlüme. Gökte yıldız, denizde tuz gibi yapıştın tenime.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Su'da polis karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya. Hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.
1: Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyon. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

0: 97.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale boduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 6241.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
3: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
3: Tavuk dönerimizde vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
3: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
3: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
5: Esnaf 67.com reklamları sundu.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: senin derdin delde geçtin.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Açık göz dekorasyon yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
3: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Su'da polis karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
4: Kozlu Aziziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 90 13. 0543 430 90 13.
4: Kahveci Elektrik.
5: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
6: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
7: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
8: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: yaşamadan bitti diye, yalan olup gitti diye. Ben ne sana ne kendime.
1: Radyo General 98.7.
0: Ne gidişin umurumda, ne dönmeni bekliyorum. El diline düşürdüğün

0: Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyon. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.
1: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: Akşamları sunar.
1: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Su'da polis karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya. Hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
5: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
1: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, A, B, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: Geçmiş olsun İbrahim. Niye haber vermedin yavrum?
1: Bizimkileri bulamadım abi, neredeler? Peki oğlum?
0: Kararında katı mısın İbrahim? Gidecek misin?
2: Evet abi.
1: İnsanlar sahte gözleriyle güzel bakmayı keşfettiler.
0: Kızıma iyi bak.

neyine güveneyim? De geç yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya, kimlere?

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: kalbim güldür güldür.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya. Hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
3: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Reklamları sunar. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 62 41.
1: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
2: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
1: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
2: Tavuk dönerimiz de vardır.
1: Nar Piliç Yalçın Usta.
2: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
1: 0533 500 0554 0533 500 0554.
2: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.
5: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli İşçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
2: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524. Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Hani bendim yediren, hani ben de can edim. Hani bendim yediren, hani ben de can edim. Hani gündüz hayalim, geceler rüyam idi.
1: Radyo General 98.7.

Kafanın başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: Radyo.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
4: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
4: Kahveci Elektrik.
5: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
4: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 61 67 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölürüm. Geri götüremez adımlarımı ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü ki? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

0: sarmadan mutlulukları.
1: Radyo General.
0: Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların, bu aşkı bir anda bitiremezsin.

0: gelir de bir gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan,
1: Radyo General 98.7
0: düşman olursan, yaktığın ateşi söndüremezsin. Bugün gelir de bir gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Dışına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: Mutfaksanat.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti, yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067 0535 428 8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
4: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Su'da Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
6: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: bilemezsin.
1: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.
2: Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyon. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

0: Zonguldak.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, A, B, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın.

0: Akşamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla vakfı kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
5: Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya. Hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: bilemezsin.
1: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: Çok üzgünsün arkadaş, bir derdin.
1: Radyo General 98.7.

0: Saçın kökü Emin Eller'de. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyon. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 01 13.
1: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

hiç sapanım olmadı anne. Ne kuşları vurdum, ne kimsenin camını kırdım. Çok uslu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım, hep boynumu kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Suskun görünsem de fırtınalı ve mağrurdum anne. Bir mızrak gibi aynada hep dik durdum anne. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim, leke sürmedim. Ama göğsümü çok hırpaladım, kalbimi çok yordum. Ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum.

0: Benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım güldü. Öpemeden bir bebeğin gıdısını, tükendi gitti çağım.
1: Radyo General 98.7.
0: O da yalnızlıktan öldü. Sen beni göğsünde hep acılarla mı soğurdun anne? Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun anne? Eziyet değilim, zahmet değilim, musibet hiç değilim. Bir senin mi balına sinek kondu söylesene. Doğurdun da beni neyle yoğurdun anne?

Benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsizim anne. Ne omuzumda bir dost eli, ne saçımda bir şefkat. Say ki yollardan akan şu faydasız çamurdum anne. Say ki ıslanmaktım, üşümektim. Say ki yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşımı hangi denizlere sakladın? Oy ben öleyim. Sen beni ne diye doğurdun anne?

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.
1: Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine

Öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyon. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

nicedir özlemişim de söyleyememişim haline. Yani yaşarken ölmüşüm, kar beyaz olmuşum, duvar gibi sularını dökmüş

Sana kim git dedi? Bana sordun mu? Bu ne acelecilik anne? Kimden kaçtın böyle? Yoksa ben çile miydim? Dert miydim? Şu kısacık ömrümdü. Elimde değil anne. Bak kırıyorum bütün oyuncaklarımı. Ağaçtan arabamı, bilyelerimi, sapanımı. Sonra bana bıraktığın bütün tebessümleri dudaklarımdan siliyorum. İnandığım her şey sen ki ömrüme yar, arkama dağ, sırtıma kardeştin.

0: anne. Görmüyor musun he anne? Çaresizliğim ciğerime oturmuş. Sesim kalbimde.
1: Radyo General.
0: Parmaklarım mezar taşında. Gövdem toprağında. Ve oğlum sende kalmış. Ölmüşüm hayat.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: seni ölümsüz
1: sevdim. Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

0: Kapıcı kardeş, sana zahmet, bütün gazeteleri bul bana. Yo, siyaset falan umurumda değil. Gidişata zaten karnım tok. Oysa her gece bıçaklıyor beni bu anılar. Hiçbir gazetede
1: Radyo tek General, satır bahsedemiyor. 98.7.
0: Ressam kardeş, ölümün rengini boyadın mı hiç? Kara topraktan kara mıdır? Ak kefenden ak mı? Kapıyı çalacakmış kadar yakın, piyangodan çıkacakmış kadar uzak mı? Şair kardeş, fazla bir imgen var mı ödünç verecek? Duyunca dil kurusun, dudak çatlasın. Bu benim hicranımı bine katlasın. Öyle bir etki yaratsın ki o zalimde, havayı fişekler gibi tepesinde patlasın. Kemancı kardeş, sen dur kardeş. Hasretin makamında gezin biraz. Muhayyer ile Kürdili'nin kıyısında, Hicaz'ın orada bir yerdedir. Çıldırana kadar çal, teller kopuncaya kadar çal, hiç susma. Cancağızın çok derin kederdedir. Barmen kardeş, her şeyi unutturacak bir zıkkımın var mı? Şöyle manda deviren cinsinden, daha da beterinden, köpek öldüreninden. Ah, ah. Sevdiğim herkes binip gitti o meçhul gemiye. Bense,
1: Radyo General, hep korktum, 98.7.
0: Son anda atladım gemiden. Tetikçi kardeş, tetikçi kardeş. Kalbi tam ortasından vuracağına emin misin? Kim için çırpındığına bakmadan, içindeki cevahiri hiç ipine takmadan, gez göz arpacığın ince hesabıyla, abanarak tetiğe kirpiğini bile oynatmadan. Mezarcı kardeş, mezarcı kardeş, bir çukur da bana kaz elindeymişken. Ah, hiçine harcadım güzelim yılları, hiçine. Hiçine harcadım ben bu sevdaları, hiçine. Belki bu akşam, belki bu akşam gelip uzanabilirim içine.
2: Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla iklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyon. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.
3: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.

Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın? Radyomuz bünyesinde yetiştirilmek ve çalıştırılmak üzere bayan yayıncılar aranıyor. 18 ile 35 yaş aralığında diksiyonuna güvenen, iletişimi güçlü, radyo programcılığına ilgi duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen adaylar başvurabilir. Tecrüben olmasa da sorun değil. Seni yetiştiriyor, radyo dünyasına birlikte hazırlıyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru 0372 606 06 06. Sesini duyurmak ve mikrofonun başındaki yerini almak için hemen ara.